vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Gidrolife reklama bo'limi 33 598 00.

bilaman, men uchun xavotirdasiz. To'g'ri har nimani xohlaydi bizda qalb. Unutmang, ustoz o'rnida hayotimdasiz. Nari borsa biz ham bo'lamizda sizdaqa.

0: mı? Davrbank'tan resmi daromatsız 300 milyon som geçen mikro kredit. Pulni işledin, 30 kunda kaytarın ve umuman faiz tolemeyin. Batafsın 12.84 kısa rakamı, yoki Davrbank'ın özingizge yakın filialıge müracaat kılın.
1: Hidafem takdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11 da Doktor FM loyihasi Hidafemda Umarbek va Mohinur bilan Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
2: Hidafm reklama bo'limi
1: 33 598 00.

oq yo'l tilayapmiz bir-birimizga. Qo'ling titrayapti, bilmam negadir. Sezyapman. Ichimda xuddi o'zimdek bo'lging kelaverar. Men uchun kimdir? Onang aytar edi. Yuzingga ko'p bor. Baxtingni boshqa bir insondan qidir. Qarshi chiqa olmaysan ularga, ammo bo'lging kelaverar. Men uchun kimdir? Yuraging kuydirar ishqning otashi. Zaboning ming yilgi mahkumdek jimdir. Osgan chaqijronning doriga dilni bo'lging kelaverar. Men uchun kimdir? Kuyib ado bo'ldi. Sevgimiz bog'i. Bo'ldi. Bo'ldi, ko'zingdagi yoshlarni tindir. Bizga deb yozilgan qismatga ko'nmay bo'lging kelaverar. Men uchun kimdir?

0: mı? Davrbank'tan resmi daromatsız 300 milyon som geçen mikrokredit. Pulni işledin, 30 kunda kaytarın ve umuman faiz tolamayın. Batafsın 12.84 kısa rakamı, yoki Davrbank'ın özingizge yakın filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Sakin akşam koyunada yatman yar o yeda Gözümge uyku gelmez hiç hiç O bilmey uklar o yeda

Drive-Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.